Gensizim çirkinim. Bergis birge, bergis, bergis. Gülüydü. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jürbürükken.